0: 于天山60%都得我们推平的。
1: 哇塞，那有多少亩？
0: 70万亩。
2: This is a mechanized castle.
0: Başlayın. Makul ma, başlan başlan. Şöyle zungu 60 多人, 继续添 拖拉机. Traktörle, traktörle aldık kesin. Kavanın 能力不一样. 第一批就推的, 第二批铲车推的. 第三批拖拉机拉的.
2: Bulldozers, loaders, and tractors work together to achieve what was once impossible.
0: Hey! Ne şehretler mi uşağılık çukurken? Ağalık da gidelim ha!
2: Isis is a native of UTN.